Şindeyim rena faralo cinni doğanım enga. Ereyi kogo ahimeri kenti bunga. Doğuyu kogo Fatime kiladanga. Hayde kogo arhayim sanga. Ayami kogo çuçu dinleminga e. Allah jangona dago, awi jangona dago, mire jani çinga. Şinde doğanım enga. Garibi ya fedoya. Ayyari ya kogo. Hava doğu kuşu çayminga. Digifini aram aymer menga. Dugu aymer eli menga. Hayde kumanna yormanga. Ayami arama korenga. Hava do koşi çay menga. Hava tagar erçuma az kankir kari kare. Do koşi çay menga. Tagar zaptuma az keri diri kare. Hayde kumanna jara inga. Mare koyu tanga tenni.